0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo

0: 10 ta savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-ga 50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka yo

0: Yoxan, bəlkim soyadım mıyken, soyadım mı?
1: Bəlkim. Anağı var mı?
0: Şimdi de bu yapın da.
1: Bikor uylapsız da, bikor uylapsız Marifa Topu, bikor uylapsız. Doğru cevap. Doğru, doğru mu? Ha, doğru da. Parik deyip hafa kılıyordu, sen doğru cevabı lanca kursan kıldı.
0: Siz aytıyorsun men de köp bu nasıl diyeceğiniz?
1: Yok, köp diyeceğim şu keldi boyladız mı diyeyim ben de, men parik bulsa gereydim.
0: Açık edeyim, akçıydım, belki yine soyabon deyip kuruyor dedim de.
1: Soyabon, doğru cevap, doğru cevabı lan, tebrikleyemez.
0: Rahmet.
1: Yakınlar izgi, salam, tebrik bulsa, merhamet.
0: Yakınlarımga, avalam sizlerge, salam yolayım ben, şimdi layıkalar uçuyorum. Loyihalaringiz bardavom bo'lsin, ishlaringizga omad, ijodlaringizga parvoz tilayman. Hammaga omad, sog' bo'lsin hamma.
1: Salomat bo'ling, omon bo'ling, o'yinda ishtirok uchun rahmat.
2: Katta rahmat sizga. Endimda bizda bir daqiqa o'tkazib boramiz va undan keyin balki yana ikkinchi variantimiz bo'lgan keyingi Evrika loyihasini boshlaymiz.
1: Siz tayyorlaganingiz?
2: Ha, men tayyorladim.
1: Albatta.
3: Brain daqiqa.
4: Choy qaynatishga mo'ljallangan suvxonali va o'txonali ro'zg'or asbobi. Samovar.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazining investitsion portali xorijliklar e'tiborida. Apple smartfonlari qimmatlashishi mumkin, Tim Cook buning sababini tushuntirdi. Gonkongda eng yuqori darajadagi xavf e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

tekrar özgeçe sen buleksen dualarım içre pinhan tüleksen belmay sende senge muhtaçligimne özingden

0: Cim kocha, cimjit kocha. Ko'chalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim. Unutolmayman.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yil 16-18 iyun kunlari 5-Toshkent xalqaro investitsiya forumi va

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Yangi pasport olgan buxgalter adashib o'zining pasportiga boshlig'ining imzosini qo'yib yubordi. O'xshatganini qarang. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
0: Tushungan tushundi.
2: Sakkiz u yigirma soatimiz
0: minuti.

0: yurtta 50'den çıktı gelmezsen de havaçlar bize bunlar sana bölüldü de.
1: Aha.
0: Bunlarla aynı mütehassisler bilse ayet Ali Kamal Darahim Doşet yetedigen bir hafızımızdan var ve ne yapıp giden bütün korsanklarla kök girerler halkına gel.
1: Abdüvarız Kadir.
0: Bula diyem Kuda birgen doğuş var iken ki Ali Hüzmetçesi'ye bilmeyemden anlama değilsin de tamamlarda hırip vardı ya Ali'ye. Kuda rahmet bir ahıca medel yitti bulan dışında falan var. Şimdi fakat o tabi bana Habibu Mesul'le bir yaşlı mütehassis ustaz bulan işler gereği diye avaz bu için. Yine hem zor buladı. Hazır hem zor. Yine hem zor buladı.
1: Yaşayın. Hop buladı.
0: Dünyayı rahmet itibar için zaten mazak oldu.
1: Rahmet, rahmet. Selam mazak seyler biz kursan bulamız. Hafızan mazakladı şimdi. Sanatkarlayan mazakladı. Canlı işini söylen canlı diye o tabi. Panagramı işletken misiniz? Toy haşamda yok mu?
2: İşletem.
1: İşletes mi?
2: Var. Joy kegin.
1: Joy kegin. İşte acayip olup kaladı. Birisinden sorup kaladı. Daro çalıp ketami kalan başka buladı.
2: Şuna
1: kaşın. Lekin kim buladı? 15% 10% hangi? 5%
2: 15%
1: Park etti. Hizmetleri başka çarağı. Taşkent'e toyge karagende başka çarağı. Vahli başlanadı. Hapız beşeriyen vahli geliş geri. Peşindeki turdu şu turasılan mı? Uçta mı? Beşte gelin gel yaptı. Ağzı. Ha. Ha, ne gibi ona kadar? Biz abi şaşıp kalalım lan, ulgur muyum ben? Beşte gelin gelin dedi. Yok edeyim ben, şan mıyım ben? Beşte gelin, okey, bahli gelin dedi. Varsam hafızla elle kaçan koçup gelin, 10-15 taş ile gitti bugün.
2: Başsız dolu bugün.
1: Ha, şu dakika bugün, vakt, şimdi halatlar uçuratamız ki, ayola da roda roket kalışadı. Ama koki aki halı yani kalışadı.
2: Şinavandalar.
1: Ha, şinavandalar ki yine hiç gerek buladı. Ve ula, hemen sen sonra var uğradı. Ulega farqi yo'q, uni biladimi, u bilmaydimi, farqi yo'q. Falonchidan bittasi bo'lsa, ha? Sherikadan bo'lsa, komandadan bo'lsa, undan bo'lsa, aytaveradi ular.
2: Qo'limizdan kelguncha aytib
1: beramiz. Ha, qo'lingizdan kelguncha harakat qilib, harakat qilasiz. Yana bitta qo'ng'iroq, keyin jonliga o'tamiz. Labbay assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
3: Xayrli oqshomlar.
1: Salomat bo'ling, labbay.
3: Men Buxoro shahridan olimjon akaman.
1: Labbay, eshitamiz.
3: Xonandaga savollarim bor edi.
1: Bittasini ayting.
3: Birinchi savolim, siz ilk qo'shig'ingizni kimga eshitasiz? Ilk qo'shig'ingizni demoqchi bo'lgan kim eshitadi birinchi bo'lib?
1: Tushunarli, rahmat, salomat bo'ling. Birinchi ijro qilingan qo'shiq mualliflik bo'lsa kim tekshirib beradi? Kim nazorat qiladi? Ustozga yuborasizmi? Uyda eshitishadim, bolalar bilan muhokama qilasizmi?
2: Shu o'zimiz tasdiq. Bolalar bilan muhokama.
1: Bolalar bilan muhokama qilamiz. O'tirib o'tirib to'g'rilaymiz. Bular hammasi doiz yoningizdan bular mana shu guruhda yoningizda sastab shu. Necha yildan beri?
2: Bir 15 yil.
1: Almashmadimi bular? 15 yildan beri birgami hammasi? Demak, qism yaxshi ekan-da. Bo'lmasa allaqachon chiqib ketgan bo'lardi bular. Shaharga kelgan bo'lardi bular. Barakalla, barakasini bersin. Ijro. Nima aytamiz?
2: O'zimizni qo'shib aytamiz.
1: Ha, mualliflik.
2: Mualliflik.
1: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Marhamat.